Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 19 Ağustos 2026 Çarşamba bugün. Ayı ortaladık geçtik bile. Haftanın da tam ortasındayız diyebiliriz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, kısacası bir sabah duymak isteyeceğiniz türden notlarla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve çarşamba sabahınıza. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi çarşamba başlasın.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine...

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: 15-24 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 25.999 liraya vatandı. Ayrıca

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

Hazırsak Türkiye yarından itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Poyraz'da mis gibi serin günler yaşıyorduk. Bitti. Buraya kadarmış. Şimdi İstanbul'da hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgası da 10 gün boyunca kendini hissettirecek. Hava sıcaklığının yarın 35 dereceyi aşması bekleniyor mesela. Normal geliyor mu bu size? Ya da memnun oluyor musunuz gerçekten yarın İstanbul 35 dereceden daha sıcak olacak diye? Çok merak ediyorum. Ben çünkü şimdiden boğuluyorum ve bir an önce benim aylarım, sonbaharım, kışım gelsin istiyorum. Size de iyi eğlenceler ve kolaylıklar diliyorum. Kral Pop burası.

19 Ağustos 2026 Çarşamba bugün YKS yerleştirme sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebiliyor. Adrese bir şey gelmiyor. Bakın beklemeyin. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek çünkü. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kayıt için adayların üniversitelerin belirttiği süre içinde başvurmaları gerekiyor. Bu arada devlet üniversitelerinde doluluk oranı da %99.5'e ulaştı. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin hakkında hayırlısı neyse o olsun. Kral Pop burası.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Ütü deyince...

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
3: getir. Umran Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Yine voleybolla yatıp kalkacağımız günler geldi. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı çünkü. Milli kadın voleybol takımımız turnuvaya 3. defa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı maçları 21 Ağustos'ta başlayacak. 6 Eylül'e kadar devam edecek. 21 Ağustos'ta ilk maçımız Letonya ile saat 19'da başlıyor maçlar. 23 Ağustos'ta Slovenya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları ve 24 Ağustos'ta da Macaristan'la mücadele edeceğiz. Voleybol Milletler Ligi şampiyonu milli kadın voleybol takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Malum biz voleybol ülkesiyiz. Poiz ile devam edelim çarşamba sabahına. Başımda belalar, şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeri İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltına alındı. Milli Dayanışma Kanunu, yani Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasada belirtilen takip ve değerlendirme kurulu da ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde arama gerçekleştirildi. Aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve

0: para aklama suçlarından tutuklanan Kütahyalı 18 Mayıs'tan bu yana cezaevindeydi. Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğenden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni 5. günde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. Hafta sonuna doğru ülkede hava çok sıcak olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırp futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Venus Williams Amerika Açık'ta mücadele edecek. 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki tenisçiye turnuva yönetimi tarafından özel davetiye verildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu

Uzun yıllar Bağdat Caddesi'nde yaşayanlar olarak minik bir yas yaşıyoruz. Suadiye'de 20 yıl aşkın süredir kitaplarımızı aldığımız, geçerken kahvemizi çayımızı içtiğimiz, hiçbir şey yapmasak bile kütüphane gibi o kitap raflarının arasında dolaştığımız malum mekanımız dün kapandı. Bu haberi aldığımızdan beri her gün türbe ziyaret eder gibi mekana gidiyoruz. Kitap alıyoruz, çayımızı kahvemizi içiyoruz. İnanılmaz bir üzüntü yaşıyoruz gerçekten. Belki de gerçekten boş boş o raflarda dolaşıp yeteri kadar kitap almadığımız için, bir kahve bir çay içip saatlerce oturabildiğimiz için bu duruma geldi mekan. Hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olduğunun farkında bile değilmişiz ama hep oradaydık. Yeşilliklerin altında mütevazı dekoruyla, kitap kokusuyla benim, kızımın, hepimizin orada büyüdüğü bir yer aslında. İnsanlar akın akın gelip fotoğraf çekiyorlar, kitap alıyorlar. Son bir kez kahvesini, çayını içiyor. Niye böyle oldu diye birbirimizle konuşuyoruz. Çok ilginç bir durum yaşanıyor orada. Pek çok mekan açılıyor, kapanıyor ama burası son günlerde dediğim gibi türbe gibi insanların gelip ziyaret ettiği, yas tuttuğu, fotoğraf çektiği anlar yaşadı. Ez cümle, elinizdekinin kıymetini, değerini bilin, geç olmadan tadını çıkartın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
5: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
6: Kiralıyorum, gidiyorum. Rent Go.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

19 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün bu hafta için birkaç etkinlik önerim olacak. Açık hava sinemalarını takip edin. Geçen pazar Zorlu PSM'de Avlu'da Mamma Mia'yı izledik. Ortam o kadar keyifliydi ki bu hafta ne var diye takip etmeye başladım. Mesela yarın akşam Whitney Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştı. The Bodyguard gösterilecek. Neden? Çünkü Eylül'de The Bodyguard'ın müzikali PSM'de sahneye konacak. Bir hatırlatma olsun diye muhtemelen bu filmi tercih ettiler. Fişekhanede yarın akşam The Fault in Our Stars, cuma gecesi ise Inception filmi gösterilecek. Arter'in ücretsiz sergi ve atölye programları devam ediyor. Atlamayın bakın, muazzam bir hizmet aslında bu. Ve tabii B. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono sergisi de sürüyor. Yaz bitmeden Yoko Ono sergisinde görün bence. Kral Pop burası. Gözler

0: Reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Reklam.

Müzik dünyasında yapay zeka tartışması yeni bir aşamaya geçiyor. Malum çevrim içi müzik dinleme platformu yapay zeka ile oluşturulan müzikleri, hatta kimliği yapay zeka tarafından yaratılmış olabilecek sanatçıları dinleyiciye açıkça gösterecek yeni bir AI persona etiketi üzerinde çalışıyor. Üstelik platform bu tür içerikleri öneri sisteminde varsayılan olarak öne çıkarmamayı da planlıyor. Yani önümüzdeki dönemde platformda karşımıza çıkan bir şarkının arkasında gerçekten insan bir sanatçı mı var, yoksa tamamen yapay zeka tarafından yaratılmış bir müzik projesi mi? Bunu daha kolay anlamamızı sağlayacak. Müzik sektörünün yeni sorusu artık yapay zeka şarkı yapabilir mi değil, dinleyici müziğin arkasında kimin olduğunu bilmek istiyor mu? Enteresan tabii, dinlediğimiz her şarkı daha bu yapay zeka ile yapılmış diyoruz. Bazen yapay zeka ile üretilmemiş projelere bile haksızlık ediyor olabiliriz. Garip bir dönemden geçiyoruz. Bence taşlar yerine oturacak bir vadede.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kurumu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Oo.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim,

19 Ağustos 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop Radyo aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu, biliyorsunuz. Zirvenin sahibi yıllardır Kral FM. Belki bir gün değişir her şey diye düşünüyoruz ister istemez, her ne kadar kardeş radyomuz olsa da. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 7'den beri güne enerjik, keyifli ve donanımlı başlamanız için çaba sarf ediyorum. Umarım yerini buluyordur tüm emeklerim. Bu arada bir hatırlatma, sıcaklıklar yükseliyor. Bugünün tadını çıkarın. Yarından itibaren özellikle İstanbul'da 35 derecelerin üzerinde sıcaklıklar görülecekmiş. İnanılmaz, düşünmek bile istemiyorum. Ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatarak müsaade istiyorum. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim ben. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Son dakika haber portalından Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltında. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Adana'da polis Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un evinde sabah saatlerinde arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Yeni partili vekil bıçaklandı. Saldırgan CHP'nin eski ilçe başkanı çıktı. NTV haber portalında manşet, ayrıntısını aktaralım. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırgan dahil 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen ilk bilgilere göre Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Kereş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç'in ameliyatın tamamlandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. 100 milyar lira buzdağının görünen kısmı Sabah gazetesinde manşet. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında ifade veren cemaat mensubu R.Ş. milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. Makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban yardımları FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldı. Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Bu haber de haber sitelerinde dikkat çekiyor. MyNet'ten aktaralım. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı 3 aylık

0: tutukluluğunun ardından tahliye oldu. Geçelim Hürriyet gazetesine, burada da manşet "O haritayı yırtan hamle". Türkiye, Fethiye Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı. Milliyet'e bakalım, manşet burada şekerde acı oyun. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon halk sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. Soruşturmayı Adalet Bakanı Gürlek kamuoyuna açıkladı. 8 ilde 25 şirkete yapılan baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir başlık, şort yasağı kararı sitede kriz yarattı. Batman'daki bir site yönetimi gelen tepkiler üzerine site içerisindeki ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giyerek gezmesini yasakladı. Sitenin WhatsApp grubu üzerinden duyurulan karar sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Sözcü var sırada, manşet Silivri ızdırabı, İBB davası canlı yayınlansaydı skandallarıyla izlenme rekoru kıracaktı. Milyarlık salonda 50 kişiye bir tuvalet, gazetecilere yasak, içeri girene dürbün. İtirafçı ifadesi yalan, tutukluluk gerçek. Muzaffer Beyaz'ın tutuklanma talebi oy çokluğuyla reddedildi, kıdemli hakim şerh koydu. Yüzyılın hukuksuzluğuna karşı adalet mücadelesi. Kendini savunamayan İmamoğlu isyan etti. Alt başlık, yüzyılın hukuksuzluğuna karşı adalet mücadelesi veriyoruz.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız ve bu sabahta sizler için hem çok güzel şarkılarım var hem de sürprizlerim var. Etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına devam ediyor. Bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesir'den bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Her an yarışma yapabilirim. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Başlıyoruz.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ismim Mehmet Ataş, Kral Pop dinleyicisiyim. Otobüsün anonsunu duydum, şifreyi aldım. Buca'da ikamet ediyorum. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Sevcan'a hediye ediyorum.
2: Ben Rafet, gıda işiyle uğraşıyorum. Karşıyaka'da Kral Pop dinlerken aracın Mavişehir Bostanlı iskelesinde olduğunu duydum. Gelip şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
4: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
6: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı.
7: İlham veren tasarımlar çok özel fiyatlarla mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de. Sınırlı sayıdaki tasarımları ve kısa süreli avantajları kaçırma. Zaza
8: Karnın zil

0: Serviz.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
0: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com'te.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.

0: his. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim.

Şu an trafikte olan dinleyicilerimize önemli bir bilgi. Trafik kazası geçiren sürücüler için yeni bir dönem başlıyor. 1 Eylül 2026'dan itibaren Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı hizmete girecek. Peki bu ne demek? Kaza yaptığınızda trafik sigortası veya kasko kapsamında hasar ihbarında bulunmak için doğrudan Alo 193'ü arayabileceksiniz. Yapılan bildirim Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi yani SBM aracılığıyla ilgili sigorta şirketine iletilecek. Uygulamanın amaçlarından biri de özellikle hasar ve değer kaybı süreçlerinde yetkisiz kişilerin vatandaşları mağdur etmesinin önüne geçmek. Ancak önemli bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Alo 193 acil yardım hattı değil. Kaza anında acil sağlık, itfaiye veya polis desteğine ihtiyacınız varsa yine 112'yi arayacaksınız. Yani 1 Eylül'den sonra aklınızda yeni bir numara olsun. Sigorta hasar ihbarı için Alo 193. Evet, bu önemli bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi çok güzel, çok keyifli, en sevilen isimlerden biriyle devam ediyoruz. Ne oldu böyle? Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da.

0: Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor en sevdiğiniz şarkılarla. Evet, güzel bir çarşamba sabahındayız ve günaydın mesajlarınızla devam etmek istiyorum. Enerjiniz gerçekten çok güzel.
1: Merhaba Kral Pop dinleyicilerim.

0: Dinleyicileri, hepinize kocaman günaydın. İstanbul'dan Burak ben.
1: Günaydın Kral Pop ailesi, günaydın Arzu Kaya. Gününüz çok güzel değilsin, günaydın.
2: Günaydın, Avusturya'dan Kürşat, Innsbruck'tan herkese selamlar Kral Pop.
3: Günaydın Türkiye, hayırlı sabahlar. Ben İran'dan, Ulmiye şehrinden Ferhat. Sabah erkenden akşama kadar sadece Kral Pop dinlerim, süpersiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar

0: haber.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Kerem abi.
15: Hayrola çocuklar?
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
16: E şimdi bakıyorsun, neredeyiz?

0: neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Birazdan yarışmam başlayacak. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah Balıkesir'de. Evet, yarışma şöyle olacak. Otobüsümüzün lokasyonunu paylaşacağım. Bir şifre vereceğim. Şifre ile birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Çok heyecanlı bir yarışma. Güzel geçecek, emin olabilirsiniz. Dakikalar sonra yarışmayı başlatacağım. Lütfen radyolarınızda kalın. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Şahane bir çarşamba sabahına bu defa Derya Uluğ eşlik edecek. Şımarık

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Bu sabah etkinlik otobüsümüz Balıkesir'de. Lokasyonumuz Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi Garajı Önü. Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi Garajı Önü. Ve şifremiz Kaz Dağları. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Bakalım Balıkesir'den hangi dinleyicimizin şanslı günü bugün? Yarışma başladı.

ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

heyecanlı, yüksek enerjili bir grupla devam edeceğiz. 7 kişilik yeni nesil Türk boy bendi diyebiliriz. Grup 30-31 Temmuz 2026'da Crush adlı ilk single ile resmi olarak müzik dünyasına giriş yaptı. Grubun 7 üyesi var. Arda Soydoğan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya, Milan Önder, Efe Şan. Grubun en dikkat çeken tarafı K-pop'taki boy band anlayışından da ilham alan vokal, dans, koreografi ve sahne performansını birlikte öne çıkaran bir yapı olması. Miraç Fırat'ın Güney Kore'de sahne sanatları eğitimi almış olması da bu açıdan oldukça dikkat çekici. İlk şarkıları Crush ve grubun ilk büyük konseri 12 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşecek. Aynı zamanda Kral Pop Radyo Top 20 listesinde Crush, yeni şarkıları Crush'la 5 numarada yer alıyor. İşte Crush ve yepyeni şarkıları Crush, Pop'un kralında.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Hem de çok güzel mesajlar. İstanbul'dan Alara bizimle. Arzu, bugün enerjim yerinde. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Çünkü az önce beklediğim haberi aldım. Bir de sevdiğim şarkıları dinliyorum. Daha ne olsun demiş. Alara, hep güzel haberler al inşallah. İzmir'den Kaan, sabah işe giderken trafik yine malum ama müzik güzel olunca insanın siniri bile geçiyor. Kesinlikle öyle. Ankara'dan Lal yazmış. Bugün kendime ne olursa olsun keyfini kaçırma dedim. Kaçırma tabii Lal. Aç radyonun sesini, tadını çıkar günün. Ve yine İstanbul'dan Bora yazmış. Arzu selam, arabada yalnızım ama sanki konser veriyorum. Yanımdaki araçtakiler birazdan beni şikayet edecek. Bora aman dikkat et, çok fazla açma sesi. Çünkü biliyorsun yüksek sese ceza var. Etrafı rahatsız etmeyecek kadar sesi açabilirsin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da bu güzel mesajları gönderen dinleyicilerim ve tabii ki tüm dinleyicilerim için Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Karnın zil çaldığında...

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Pop Radyo'da kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah Balıkesir'de. Vermiş olduğum şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Yahya Aşık oldu. Söz sende.
1: İsmim Yahya Aşık. Amcamla dolaşırken Kral Pop Radyo'yu dinliyorduk. Toplu taşıma merkezinin önünde otobüsü gördük, şifreyi söyledik, hediyeyi aldık.
0: Sevgili Yahya, hep böyle şansın bol olsun. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, kazanamayan dinleyicilerimiz üzülmeyin. Çünkü Kral Pop Radyo etkinlik otobüsü Türkiye turlarına devam ediyor. Belki de bugün yine aranızdan bir kişi sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Kulağınız Kral Pop Radyo'da, gözünüz yollarda olsun. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın yine saatler 9'u gösterdiğinde en sevdiğiniz şarkılar ve sürprizlerimle karşınızda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutlu bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.
2: Ben yanım.

0: Reklam.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
0: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Oh.

0: kaçırmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Devler Ligi biletini rövanşa bıraktı. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray transferdeki sessizliğini Alexey Batrakov'la bozmaya hazırlanıyor. Rus futbolcunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş Dušan Vlahović'in lisansını çıkardı. Sırp futbolcu hem Kaunas Žalgiris hem de Alanyaspor maçlarında forma giyebilecek. Venus Williams Amerika Açık'ta mücadele edecek. 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki tenisçiye turnuva yönetimi tarafından özel davetiye verildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla...

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr.

0: Reklam.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam. Kral Pop.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 19 Ağustos günlerden çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 şirkete kayyum atandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş gözaltında. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası Kuri'nin dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü incelemeye alındı. Savcılık emriyle Denizolgun'un kabri açıldı. Alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni mesajlar verdi. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, "Süreç için gençlerimize bırakacağımız en büyük miras," dedi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Kütahyalı, 18 Mayıs'tan bu yana cezaevindeydi. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Trump'ın paylaşımı İran tarafından tepkiyle karşılandı. Bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz denildi. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Ümraniye'den başlayacak metro Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Balıkesir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Alexi Batrakovic'in artık saatleri sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne katılım hakkı için son tura çıkacak siyah beyazlar Kaunas-Algiris maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Yeni transfer Dusan Vlahovic de bu tur öncesi UEFA kadrosuna eklendi. Siyah beyazların Kaunas-Algiris'le oynayacağı mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Barcelona Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a dek anlaşan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com.

0: reklam.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa, Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.
5: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Sat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Yollar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Alexey Batrakovic'in artık saatleri sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne katılım hakkı için son tura çıkacak siyah beyazlar Kaunas-Algiris maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Yeni transfer Dusan Vlahovic de bu tur öncesi UEFA kadrosuna eklendi. Siyah beyazların Kaunas-Algiris ile oynayacağı mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Barcelona Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattı. İspanyol futbolcuyla 2030'a dek anlaşan Katalan devi transfer için yaklaşık 88 milyon dolar ödeyecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Pop Radyo otobüsü bugün Balıkesir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ismim Mehmet Ataş, Kral Pop dinleyicisiyim. Otobüsün anonsunu duydum, şifreyi aldım. Burcu'da ikamet ediyorum. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Sevcan'a hediye ediyorum.
2: Ben Rafet, gıda işiyle uğraşıyorum. Karşıyaka'da Kral Pop dinlerken aracın Mavişehir Bostanlı iskelesinde olduğunu duydum. Gelip şifreyi söyleyip hediyemi aldım.

0: sıradaki şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın,

0: Kral Pop Haber.
1: 19 Ağustos Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada gelişme var. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü üzerinde bir şüphe doğmuştu. Mahkeme fethi kabir kararı verdi. Denizolgun'un mezarı açıldı. Ölümü incelenecek. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlendi. Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. 32 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. 5 şirkete kayyum atandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meliç'in sağlık durumu iyi. Zanlı önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırdığı ortaya çıktı. Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşmede Amerika-İran gerginliği de masadaydı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılına ilişkin genelgesini 81 ile gönderdi. Okul güvenliği için alınacak tedbirlere vurgu yapıldı. Genelgeye göre veli görüşmeleri de artık yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu da hatırlatıldı. Okullarda cep telefonu yasağı da devam ediyor. Bakanlık okulları kayıt ücreti alınmaması için de bir kez daha uyardı. Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine %25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 kilometre mesafenin yıllık ücreti 27.331 liraya yükseldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 31, İzmir açık 36, Bursa açık 35, Antalya açık 37 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

19 Ağustos ve Çarşamba, hafta ortasındayız. Adım adım Ağustos ayının sonuna doğru da ilerliyoruz bir tarafta. Hafta ortası haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz gün ve öğleden sonrası saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz haber merkezi ekibimize. Ve hemen ardında 24 saat dinlediğiniz harika şarkılar tüm hızıyla devam ediyor olacak. Önümüzdeki 2 saatinize Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Trafikteki dinleyicilerimiz, İyi yolculuklar ve iyi çalışmalar herkese. Önümüzdeki dakikalarda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle Balıkesir'den bir dinleyicimize daha lokasyon ve şifre sonrası 5 veya 10 bin TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çeki kazandıracağız. Gündemde konu başlıklarımızla birlikte. En iyiler devam ediyor. Herkese merhaba.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Özellikle bu yaz sinema severler için çok önemli yapımlar izleyiciyle buluştu. Ayrıca yaz dizilerine de ilgi bu yıl yoğundu. Hem yaz dizilerinin reyting başarısı epey konuşuldu ve dolayısıyla da sezon içerisinde de uzama ihtimali oluşmuş oldu. Bir tarafta da sezon finali yaparak yeni sezon hazırlıklarında olan yapımlar var. Setler başladı birçok dizi için çünkü Ağustos son haftaları itibariyle yeni bölümler çekilmeye başlıyor. Yeni sezona gümbür gümbür girmek için. Bir tarafta da şimdi yepyeni dizilerle ilgili yeni dönem itibariyle televizyon dizilerinde önemli bir rekabet ve bize çokça alternatif de sunulmuş olacak beraberinde. Hepsinin yolu açık olsun çünkü hepsi bir emek ve beraberinde bir hedef doğrultusunda yola çıkıyorlar. Birazdan bu hafta ülkemizde en çok hangi filmleri sinemada izledik bir göz atacağız. Hafta içi sinema düşünenler için şimdi Umur Doma ve Hande Ünsal'la gel dinleyelim.

ve beraberinde biraz da belli günlerde serin geçti, iyi götürdük bugüne kadar gibi bir ifade kullanılabilir. Ama meteoroloji uzmanları özellikle bugünden başlayarak ve yarın hava sıcaklarında yükseklik epey artacak. 33 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Sıcaklıkların tavan yapması öngörülüyor. Özellikle yarından itibaren 35-36 dereceye yükselecek. Haftanın geri kalanında da sıcaklığın aynı şekilde yüksek seyredeceği tahmin ediliyor ülke genelinde. Yeni bir sıcak hava dalgası hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına giriyoruz özetle. Tabii hava durumu ile ilgili raporları da paylaşmaya devam edecek arkadaşlarımız. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için şu an itibariyle devrede. Şimdi biz Sefo Demet Akalın Yerinde Dur dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: İki toplantı arasında
4: yüksek proteinli bir şey ye, Dardanel tonlu aç ye.

0: istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Leyla'dan. Kütahya'dan yazıyorum, yazları çalışıyorum. Sezon sonu itibariyle de öğrenciyim. Kafede dinliyoruz, çalışıyoruz. Hem okul hem iş arkadaşım Burcum seni çok seviyorum diye not düştüğü ve paylaştığı mesajı bizde kolay gelsin ve başarılar dileyelim. Kadir Muğla'dan eşim Ezgi'nin doğum günü, canım yol arkadaşım iyi ki doğdun seni çok seviyorum mesajını paylaşmamızı istedi. Mithat İstanbul'dan yolda dinliyorum abi kankam Murat'la selam herkese. Bahar İstanbul'dan abim Berkan'ın bugün doğum günü dinliyoruz abicim iyi ki doğdun seni çok seviyorum mesajını gönderdi. Biz de bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlık dileyelim. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun iyi ki doğdunuz. Kral Pop Radyo'da birazdan Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu paylaşacağız. Balıkesir'deki dinleyicilerimiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,

0: Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün Balıkesir'de ve Balıkesir'deki dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini paylaşıyoruz. Az önce birazdan lokasyonu aktaracağımı söylemiştim, zamanı geldi. Bugün Balıkesir Adalet Sarayı önünde. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz ilk ulaşan dinleyicimiz Cunda Adası şifresini söyleyerek bizden 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak. Birazdan kazanan dinleyicimizi de mesajıyla paylaşıyor olacağız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da şimdi Manifest ve Toz Pembe ile devam edelim.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Klima deyince vatan.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Etkinlik otobüsümüzle bugün de Balıkesir'deyiz. Birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını paylaşacağız. Bu arada hafta sonu ülkemizde en çok izlenen filmlerde ilk 5'e bakalım. Örümcek Adam yepyeni bir gün bu haftada zirvedeki yerini korudu 3. haftasında en çok izlenenlerde. 2. sırada The Odyssey var 5. haftasında en çok izlenen filmlerde 2. sırada. Paw Patrol Dino filmi 3. sırada ilk haftasında. Oak Caddesi'nin sonu 4. sırada yer alıyor ilk haftasında en çok izlenenlerde. Yine uzun süredir vizyonda olan yapımlardan 7. haftasında Minyonlar ve Canavarlar filmi de en çok izlenen sinema salonlarındaki 5. film olma özelliğini taşıyor. Örümcek Adam'ın liderliği özetle devam ediyor. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bir Yapay Zeka şarkısı Mebrure Değilim'le devam ediyoruz.

Bir araştırma şirketi uluslararası seyahat deneyiminin ülkeler ve gelir grupları arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Daha doğrusu aslında araştırmanın ana hedefi dünyayı görmek için herkesin hangi ülkeden daha fazla seyahat ettiğini ortaya çıkarmak. Dünyayı görmek herkes için eşit değil teması başlığı altında Hollanda'nın %99'luk oranı dünyada başka bir ülkeyi ziyaret edebilmiş. İsveç'te de %99'luk bir oran var, zirveyi paylaşıyorlar. Ardında Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Avustralya diye sıralama devam ediyor. Tabii burada bazı avantajlar var. O da Avrupa Birliği ülkelerinde seyahatin çok daha kolay ve erişilebilir olması. Bu avantajdan ötürü de zaten ilk sıralarda yer alıyorlar. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. İnsani yardım alanında çalışanları minnetle analım ve teşekkürümüzü bir kez daha ifade edelim ve bu etkinlikler sırasında hayatlarını kaybedenleri de anmış olalım bir kez daha. Kral

Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı.
4: 17-24 Ağustos tarihleri arasında.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
14: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: 19 Ağustos ve Çarşamba Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün Balıkesir'de, yarın da Balıkesir'de olacağız. Az önce lokasyonu belirtmiş ve şifremizi söylemiştik. İlk ulaşan etkinlik otobüsümüze ve şifreyi doğru ifade eden bugünün kazananı dinleyicimizin mesajını paylaşalım.
1: İsmim Emine Akkurt, Balıkesir'de yaşıyorum. Sağlık personeliyim. Mesai çıkışında eve giderken Kral Pop Radyo'nun anonsunu duydum. Adalet Sarayı'nın önüne geldim, şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sağlık personeline armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzde sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Ayrıca yarın da Balıkesir'de olacağız. Balıkesir'deki dinleyicilerimizi hatırlatayım. Ve bugünkü yayınımızı tamamladık. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray, Alexey Batrakovic'in artık dakikaları sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesinde playoff turunda Kaunas Zalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Siyah beyazlıların Kaunas Zalgiris'i ağırlayacağı mücadele yarın saat 20'de oynanacak. Sıdıkı Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrafor lige yeni yükselen Coventry City'ye transfer oldu. Fenerbahçe Şerif'i geçen sezonun devre arasında Angers'tan kadrosuna katmıştı. Yine asıllı futbolcu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık artıyor. Marmara'da rüzgar zayıf ama kuru esiyor. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 dereceyi bulacak. Ege'de rüzgarın en zayıf olduğu günler, Akdeniz'de sahiller güneşli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Denizli, Isparta, Burdur, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyısıyla Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Hem otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

duyduğunuz ses Bay J'ye ait. Kral Pop Radyo'ya kiralık. Gerçi kiralık dediğin konsepte böyle olmaz ki. Yani az maaşla 8 sene kiraladığın zaman birini köle pazarından İtalyan satın almışsın gibi olmuyor mu arkadaşlar? Birazcık sanki şu Bay J'nin azığını verin. Sadece ekmekle makadamya fıstığı boyundaki beyni çalışmıyor. Düzgün yayın istiyorum. Kibrit kutusu kadar peynir verin şuna. Ya işte millet çok fazla böyle odada tek başınıza kaldığınız zaman bu şekil bir fantezi dünyasında sıyırıyorsunuz. Dışarı çıkmak lazım bol bol. Ama Bay J dışarısı çok pahalı. Ya ben nereden bileyim, ben köleyim, dışarı çıktığım mı var? Karım anlatıyor bana dışarıda nasıl bir dünya var, ne oluyor? Nasıl Bay J, o geziyor, sen çalışıyor musun? Aynen öyle kanka, boşa geçmiş bir hayat benimki. Bir bilgisayarın başında yaz yaz yaz, yayın yap, insanlar eğlensin. Yatacağım kalkacağım hop, yaz yaz yaz, yayın yap, insanlar eğlensin. Karın alışveriş yapsın, oğlun gece kulübünde sevgilisiyle eğlensin. Yatacağım kalkacağım, bir gün kimse benden haber alamayacak, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Az kaldı, az kaldı. Çok uzak bir yere gidip bir odaya kapanıp orada yazacağım, yayın yapacağım. Herkes kendi kaderini yaşar. Bazıları başkasınınkini. Ama çoğu insan kendi kaderini yaşar. Birileri de sürekli bizimkine burnunu sokmaya çalışıyor. Ne zaman evleneceksiniz? Ne zaman çocuk yapacaksınız? Ne zaman ikinci çocuğu yapacaksınız? 14. çocuk ne zaman geliyor? Yok özel okulda okutmayın, ne gerek var? O parayla arsa alın. Çocuklarınıza gelecek planlayın. İki kapılı buzdolabı almayın. İçi küçük oluyor. 1300 motor araba çok yakıyor. Elektrikliye geçin. Valla geçen gün İzmir'den Mersin'e 113 liraya gitti. Gidemezsin 113 liraya falan. Bir gidin başımızdan, Allah'ını seversiniz ya. Bir arkadaşımız var, elektrikli araba almış. Öve öve bitiremiyor. Şöyle de çevreci oldum, böyle de ekonomik. Ses çıkartmıyor. Şöyle de ön taraf komple ekran. Bir daha evde televizyon izlemesin. O kadar güzel var. Araba kendi kendini kullanıyor, sen uyuyorsun. Ama mutlaka uzun menzilli bir şey alın diyor. Açtım baktım, uzun menzilli 700 kilometre falan gidenler 7 milyondan başlıyor. Kanka burnunu sokma hayatıma, 3000 TL'm var. Elektrikli araba almış arkadaşımız, diyor ki ya artık benzin istasyonuna gitmem. Nereye gidiyorsun? AVM'ye. Çünkü araba şarj olacak. Sen 4 saat boyunca 700 liralık kahve içip 3000 liralık tişört satın alacaksın. Gerçekten anormal ekonomikmiş elektrikli araba. Bak bu bütün elektrikli araç sahiplerinin mottosu oldu. Abi ben zaten İstanbul'dan Bodrum'a gelirken 3 kez mola veriyorum. Şunu neden dürüstçe kabul etmiyoruz? Eskiden evet belki mola veriyordun, artık mecbursun. Mecbursun. Böyle diyor ki benim arabam 500 kilometre menzil yapıyor. Tamam da kardeşim sen 500 kilometre yapamıyorsun ki. Sen 500 kilometre boyunca şurada şarj istasyonu var mı? Acaba ilk şarjdan daha...

Pokemon Go oynuyoruz sanki. Aa, bir dakika. Hakkını yemeyelim elektrikli arabaların. Teknoloji güzel, sessiz, ekonomik, çevreci. Bir gün hepimiz kullanacağız muhtemelen. Hatta belki bir gün kurumsal İtalyan köleler bile alabilecek. Teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor, biz de değişiyoruz. Yeter ki kimse gelip sen de artık şunu yap, bunu yap, şöyle yaşa diye hayatımızın direksiyonuna oturmasın. Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J. Zamanı kaçırmak istemezsiniz.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Selam millet, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da hüküm sürüyorum. Dün gece bir rüya gördüm. Sizi gördüm rüyamda. Bir nevi yani bir baykuş geldi rüyama. Dedi ki Bay J işinde gerçekten çok iyisin. Ama dinleyicilerinle ilişkini ısıtıp onları daha iyi duymaya, dinlemeye başlaman lazım. Şimdi birincisi 3 evlilik yaptım, 112 ilişki yaşadım. Hepsi dinleyicimdi. Daha ne kadar ısıtabilirim arayı bilmiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. İkincisi, bu baykuşun bir şey ima etmeye çalışan karımı sembolize ettiğine inanıyorum ben. Rüyamda. Artık baktım, rüyada baykuş görmek nedir diye çevrenizdeki çıkarcı veya güven vermeyen kişilere karşı dikkatli olmanız gerektiğini belirtti. Bütün gece ağacın üstünde tek başına oturup kafasını 180 derece çeviren birinden ilişki tavsiyesi mi alacağım ya? Allah aşkınıza ya. Neyse. Baykuş'un tavsiyesini aldım, cebime koydum, vurdum aldım. Bugünden itibaren sizi daha dikkatli dinleyeceğim. Ama aramızdaki ilişkiyi de fazla ısıtmayalım. Benim geçmiş performansım ortada. Hayattaki en net başarısızlığım ikili ilişkiler. Biraz mesafe hepimiz için çok daha doğru olur. Sağlıklı olur. Karım beni dinlemiyorsun diyor. Bütün kadınlar hayatlarındaki adama beni dinlemiyorsun diyor. Arkadaşlar bu bir tesadüf olamaz. Belli ki kadın bir sistem hatası veriyor. Yani 256 GB SSD'ye 9 TB'lık veri yüklemeye çalışıyor. Bu kadar var. Ne zaman anlayacaksınız karşınızdakinin bilgisayar üretimindeki en düşük paket olduğunu? Ne zaman? Eyvallah. Sözüm meclisten dışarı. Belki de vardır partnerini dikkatlice dinleyen adamlar. Helal olsun kral. Ne yiyorsan biz de yiyelim, içelim. Bende yok. Valla 3 dakika dinliyorum sonra my English is finish. O kadar. Hele bir de karımla benim memlekete gittiğimiz zaman İtalya'da her gittiğimiz yerde tercüman olarak beni kullanıyor. Çok da girişken bir kız. Sohbetçi filan. Bak birileriyle havadan sudan sohbet eden birine tercümanlık yaptığınızı bilmiyorum ama ömür törpüsü arkadaşlar. Son gittik. Sicilyalı bir çiftle 10 dakika benim üzerimden sohbet etti. Sonunda yalan tercüme etmeye başladım. Aşkım dedim, kadın diyor ki konuşmaktan çok yorulmuş. Aşkım ne alakası var diyor. Suratıma bakıp gülümsüyor kadın. Niye yorulmuş olsun? Yok. Yo, o gülümseme takılı kaldı. Sanırım anevrizma geçiriyor kadın. Adam da senden hiç hoşlanmadığını söyledi. Sana inanmıyorum dedi. Tamam dedi. Adam diyor ki keşke bu yarı İtalyan turşusu eksik dürüm yerine benimle evli olsaydın diyor. Sana diyor ya, ne ayıp. Arkadaşlar evlilikte bazı şeyleri olduğu gibi aktarmak zorunda değilsiniz. Diplomasi diye bir şey var. Birleşmiş Milletler de böyle çalışıyor. Ülkeler birbirlerine ne düşündüklerini doğrudan söylemiyor. Araya bir sürü insan sokuyorlar. Ama dalaylamayı asla. Aman belki huzur ve barış gelir dünyaya. Sakın dalaylamayı çağırmayalım. Onun yerine ne bileyim kamu yönetiminden başarıyla mezun bir Macar bürokrat gitsin. Arabucu. Ya dalaylamayı bir düşünsenize. Hiç lafımı dinlemiyor dünyaya. Nükleer kriz masası kurulmuş. Bir tarafta her şeye sinirlenen liderler, bürokratlar. Ortada da arabulucu diye getirilen. Arabanın taksitleri ve evinin morgıcı var. Aklında Avrupa Komisyonu'ndaki yerini kaybetmemeye çalışan biri. Masada gerilim var. Biri öksürse 3. Dünya Savaşı çıkacak. Oraya Dalai Lama'yı oturtacaksın. Adam zaten 80 yıldır sürgünde. Kaybedecek hiçbir şey yok. Masaya gelecek o meşhur bilge kahkahasını patlatacak. Ego çok kötü bir şeydir. İğneleyecek. Karşıdaki diktatör sen benimle nasıl konuşuyorsun dese adam. Ben reenkarnasyon zincirinin son halkasıyım kral. Sen daha dün barajı ucu ucuna geçtin. Lafı yapacak. Kral Pop Radyo burası. Bahşişle konuşuyor. Kaçırmak istemezsiniz. Sormasa da benim halimi bile.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

İyi akşamlar diliyorum. Benden önce gün boyu yayın yapmış olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Normalde komedyenlerin gösterilerinde açılış için 10 dakika ortamı ısıtması için bir komedyen çıkar, şakalar yapar. Sonra da sunar ana komedyeni, esas komedyeni. Diğer yanda benden hemen önce yayında olan Demir Ali Çelik. Yani soğuk nevale demek istemiyorum. Çok ağır olur ama ruhunda bir hımbıllık var. Ha, suçluyor muyum? Asla. Asla suçlamıyorum. Yani evli, barklı, 50 yaşlarına yaklaşmış hayat, iki çocuk, sanat sepet işleriyle aile geçindirmeye çalışıyor. Kimse ondan şen şakrak bir tip olmasını beklemiyor. O kadar delirmedin. Ama bir gün, yahu bir gün de yayınını Bay J adını geçirerek bir şakayla bitir be. Hiç mi fıkra bile bilmiyorsun bir tane ya? İki papaz, dört keçi ve Bay J bir gün falan yok mu? Yok mu? Çok mu şey bekliyorum, istiyorum? Yayın yönetmenim Erkan Eroğlu desen, buraya ilk başladığında kral muamelesi yapıyordu bana. Kral. Şimdi haremindeki sıradan cariyelerden biriymişim gibi davranıyor. Bu arada bugün bu

şakaları yazdım. Çeliğe bu şakaları yapacağımı söyledim. Yazdığım metni attım. Abicim dedi, doğru lafa ne denir diye mıyıl mıyıl bir cevap verdi. Size yemin ediyorum şöyle bir soru sordu. Abi sen bu şartlarda nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun diye sordu. O zaman hadi tamam, yeteri kadar güldük. Size biraz gerçek hayatımı anlatayım. Bu hal ve şartlarda enerjik olmamın sebebi akıl sağlığıyla delilik arasında bir yerde sıkıştım kaldım. Şu borç olayı var ya. Şimdi bak, 50 bin lira borcunuz olduğunda strese girer, ben bunu nasıl ödeyeceğim filan dedim. Benim 2028'e kadar ödemem var. Artık umurumda bile değil. Artık şöyle çalıştırıyorum sistemi, borcum mu var? Haydi o zaman biraz daha borç yapayım. Bakıyorum kart limitim alarm vermeye başlamış. Arıyorum bankayı, merhabalar nasılsınız? Kredi kartı limitimi 2 milyon 650 bin liraya çıkarabiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Çünkü yapay zekaya sordum. Kredi kartını kaç kez asgari ödeme şeklinde ödeyebiliyoruz diye. Sonsuz kez dedi, bir sınırlama yok. İstediğiniz kadar asgari ama diye devam etti. Borç büyüdükçe büyür ve kapatması daha zor bir hale gelir. Ona dedim ki, ben sana borcu nasıl kapatırım diye sordum mu? Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma. Bana kanunu söyle ve sus. Asgari ödenebiliyor mu? Ödenebiliyor, istediğin kadar. Borç konusunda utanma duygumu da kaybettim. Eskiden kredi kartı ekstresi gelince açmaya korkuyordum. Şimdi açıyorum, bakalım bu aynı halt yemişiz. Ekstra benim için finansal belge değil. Dizinin yeni sezonu gibi abi. Bankanın uygulamasında harcamalarınızı kategorilere ayırdık diye bir bölüm var. Çok güzel. Hepimizde vardır. Market, restoran, akaryakıt, eğlence ve bir de ne yaptığını bilmeden savrulduğu kısım diye bir yer koymaları gerekiyor. Çünkü ben bazen geçmiş harcalarıma bakıyorum. Bu ne? Hatırlamıyorum. Bu ne? Onu da hatırlamıyorum. Bir yerde 17 bin lira görüyorum. Ben o gün ne aldım bilmiyorum ama belli ki çok mutluymuşum. Çünkü insan 17 bin lirayı farkında olmadan harcıyorsa ya çok zengindir ya da gamsız benim gibi. Ben zengin olmadığım için seçenek belli. Gamsız. İşin komik tarafı, bu kadar borcun içinde hala kendime çok da kötü değilim diyorum. Çünkü çevreme bakıyorum, herkesin borcu var. Aynada kendime bakıyorum ki, Bahşişe kral, sen artık bireysel bir finans problemi değilsin. Sosyolojik bir olgusun, olgunun bir parçasısın diyorum. Bu bağlamda benden önce yayında olan sevgili sunucu arkadaşım Çelik, benim enerjim hayatımın iyi gitmesinden kaynaklanmıyor. Bilakis insanın bazı noktalarda artık ne olacaksa olsun aşamasına gelmesi müthiş bir rahatlık sağlıyor. Ben artık uçurumun kenarında değilim Çelik. Uçurumun manzaralı tarafına geçtim, kahvemi yudumluyorum. Ne hali varsa görsün dünyanın. Kral Pop burası, ayrılmayın lütfen.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Karnın zil çaldığında...

0: Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL.

Merhaba milletim, Bay J konuşuyor. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Kral Pop Radyo. Ha olabilir, yani Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosusunuzdur. Ama mesela akşam 18-20 programı en çok dinlenen program olmayabilir ülkede. Maalesef durum bu değil. En yakın rakibimin iki katı dinleniyorum. O açıdan... Evet, evet. Ve doğal olarak tüm Türk halkı, diğer Türkiye Cumhuriyetler, kamuoyu, eş, dost, herkes bunun şirketin bana prim ödemesi için geçerli bir sebep olacağını düşünürken... Finans bölümünde yeni çalışmaya başlamış olduğunu tahmin ettiğim bütçe komisyonu elemanı bunun o kadar da önemli bir başarı olmadığını bir... kanı getirmiş olacak ki... Bu Ayşe biraz ağır konuşuyorsun, yönetim seni kovmasın. Kovunca ne olacak, kâra mı geçecekler? Oley! Oley, müthiş bir masraf kapısını bertaraf ettik. Artık rahatız. Hadi. Bir de şirketlerde şu cümle var ya. Bu başarı hepimizin. Tabii. Para kazanırken hepimizin. Prim dağıtırken. Bay J'nin bireysel performansı şirket hedefleriyle tam olarak örtüşmemektedir. Nasıl örtüşmüyor oğlum? Ben iki saat konuşuyorum. Siz para kazanıyorsunuz. Bu kadar geometrik olarak iç içe geçmiş iki şeyi bir arada görmedim ben ya. En gıcık olduğum prim yerine, sıkı durun hazır mısınız? Teşekkür maili geldiği zaman. Sevgili Bay J, gösterdiğiniz nitelikli performans için çok teşekkür ederiz Bay. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de bankaya girip

Merhaba. Bu ay ödeme yapamıyorum ama şirketim benim performansımdan çok memnun. Ben de bakın şımarmayın ama sizden aşırı derecede memnunum. Aşırı. Bunu kabul eder misiniz? Yani şikayet etmiyorum. Sonuçta 35 senedir bu işi yapıyorum. Para kazanıyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Şirket de beni çalıştırmaya devam ediyor. Demek ortada karşılıklı bir yanlış anlaşılma var. Anlaşma değil de şu ana kadar herkes idare ediyor gibi. Bu yüzden finans departmanındaki arkadaşım bak ben açgözlü bir insan değilim. Sen yeni başladın, seni de kırmayayım. Excel'ini aç, Bay J satırını bul. Yanına bak sıfır ekle demiyorum. Yükselme potansiyeli olan maaş notu da yazmana gerek yok. Kral en azından küçük bir yıldız koy yanıma ya. He? Bu adamı kovarsak başımıza iş açılır gibi bir şey yazdı. Print kısmını boş bırak. Ben umut etmeyi bırakmadım. Devam ederim böyle. Her yürek kayıp veriyor.

0: Net gündem.
1: 19 Ağustos Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan başlıklarını haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında sıcak manşet, yeni bir soruşturma haberiyle başlıyoruz. Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmıştı bugün. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ve oğlu da tutuklandı. Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için saldırıyı gerçekleştirdiği ve olay esnasında alkollü olduğu da belirlendi. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkındaysa halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Güngen bıçaklama olayına ilişkin basın açıklamasında bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır demişti. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşet, Afrika ve Basra sıcakları bunaltacak, İstanbullular dikkat. Türkiye bugünden itibaren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. İstanbul'da bu gece saat 3 ila sabah 6 arasında nem oranının %91'e çıkması bekleniyor. Türkiye'de önümüzdeki 10 gün boyunca bunaltıcı hava hakim olacak. TRT Haber ise madencilikte stratejik ortaklık manşetiyle karşılıyor bizi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakatla iki ülkenin enerji ve madencilik işbirliğinin fosfat kaynaklarının değerlendirilmesi alanına genişletilmesi hedefleniyor. Habertürk'te siyasetten bir manşet var. Yeni parti gündemde sözcü Zeynel Emre partinin kongre takvimine ilişkin 22 Ağustos'ta kongre sürecinin başlayacağını, 26 Ağustos'a kadar da üye olanların kongrelerde oy kullanabileceğini açıkladı. Zeynel Emre ilçe başkanlığı seçimlerinin 12 Eylül, il başkanlığı seçimlerinin ise 18 Ekim'de başlamasının planlandığını, 27 Ekim sonrasında ise parti meclisinin toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğini bildirdi. Sözcü ise Alparslan Kuytul soruşturmasına ilişkin detaylarla karşılıyor bizi. Levent Börek dahil 5 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapıyla bağlantılı 5 şirkete de yönetim kayyumu atandığı bildirildi. Söz konusu şirketler arasında Türkiye genelinde tanınan Börek markası.

0: Levent böreğin de yer aldığı ortaya çıktı. Milliyet'in manşetinde ise okullar var. 30 bin bahçe görevlisinin il il dağılımları ve maaşları netleşti. Kontenjanlarda ilk sırada yer alan İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından gelen Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Bahçe görevlilerinin 9 aylık çalışma süresinin ardından sözleşmeleri sona erecek ve maaşları da asgari ücret seviyesinde olacak. Net gündemin kapanışını bizden kralmusic.com.tr'den bir manşetle yapıyoruz. Kral otobüsü yarın da turuna Balıkesir'de devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem.
1: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Galatasaray, Alexey Batrakov için artık dakikaları sayıyor. Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'ya veda etti. 21 yaşındaki 10 numaranın akşam saatlerinde İstanbul'da olması ve sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi öncesinde playoff turunda Kaunas Žalgiris'i konuk edecek. Teknik direktör Italiano, yeni transfer Vlahovic'in maça yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Siyah-beyazların Kaunas Žalgiris'i ağırlayacağı mücadele yarın saat 20'de oynanacak. Sadiki Şerif kariyerine Premier Lig'de devam edecek. 19 yaşındaki santrafor lige yeni yükselen Coventry City'ye transfer oldu. Fenerbahçe Şerif'i geçen sezonun devre arasında Angers'tan kadrosuna katmıştı. Yine asıllı futbolcu Sarı Lacivertliler'de 17 maçta 3 gol attı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar dinleyenler, dostlarım, büyüklerim, sevgili küçükler. Eğer imkanınız varsa küçük çocuklarınıza beni pek dinletmeyin. Örnek almasınlar. Hele bir büyüsünler. Değil mi? Çünkü büyüyünce bana benzerlerse kaderinize küsersiniz. Anlatabiliyor muyum? Benden söylemesi. Çocuklarımızı bağışı eğitiyor demesin kimse. Biliyorsunuz ben herkesi çok seviyorum. Sıradan insanların ancak sabah 3 bardak sert filtre kahve içtikten sonra söyleyebildiği şeyi. Sarhoşken yani. Tamamen ayıpken ve inanarak söyleyebiliyorum. Çünkü doğuştan gelen bir hiperaktiflik, bir laçkalık var bende. Laçka genelde çok hor görülen bir kelime. Laçkalık kötü bir şey değil. Nedense her an uykumu alamamış ama aşırı enerjik bir moddayım. Bu yüzden sürekli kendi kendine konuşan, yüksek sesle gülen, sürekli etrafa pozitif enerji saçmaya çalışan ama dışarıdan bakınca biraz dengesiz görünen biriyim, kabul ediyorum. Hani acaba bu adamın gerçekten bir uyku veya odaklanma sorunu mu var, neler olup bittiğini tam kavrayamıyor mu diye düşünüyorum, bilmiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmek de istemiyorum çünkü dürüst olmak gerekirse umurumda bile değil dost. Geçen bizim yaratıcı ekiple konuşuyorduk. Bir havayolu şirketi eğer kendini kasten batırmak, tüm hisselerini sıfırlamak isterse ne tür reklam sloganları kullanmalıdır? Belki bir gün birinin böyle absürt bir stratejiye ihtiyacı olur. Kendi şirketini batırmak için var. Garip bir dünyada yaşıyoruz. İşte o batış garantili yeni nesil havayolu şirketi sloganları hepimiz için geliyor. Evet, evet. Kabinimizde her an her şeyi tüketebilirsiniz. İsterseniz tüp gaz yakıp zeytinyağlı dolma pişirebilirsiniz. Çünkü zaten biraz da motorlardan dolayı her yer duman olacak. Yolculuğun tadını çıkarın. Motorlarımız çok mu gürültü yapıyor? Hiç dert etmeyin. Hemen kapatıyoruz. Pencereden dışarı bakın. Yanımızdan hızla geçen diğer uçakta yeni bir film başlıyor. Kaçırmayın. Pilotlarımızın hepsinin tıp dünyasında henüz tedavisi bulunmamış garip huyları var. Uçak korsanlarının bile uçmaya korktuğu tek havayolu şirketi. Bugün medya dünyası için önemli bir gün. 1930'lu yılların bu döneminde Boston'da Amerika'da bir mühendislik firması tarihte ilk defa bir FM radyo istasyonunun fiziksel binasını yapmaya başlamış. İstasyonun o dönemki ilk reklam sloganı da çok manidar. FM. O kadar dijital ve temiz bir ses kalitesi ki yayındaki o en ufak teknik cızırtıları ve sunucunun nefes alışverişini bile en net haliyle duyacaksınız. Teknolojinin gözünü seveyim. Adamlar ta o zamandan bugünün podcast temizliğinin temelini atmışlar. Farkında mısınız? Podcast. Tabii o yıllarda borsa, döviz, altın bu kadar çılgın değil. Şimdi bakıyorsun piyasalara. Borsa sürekli yukarı gidiyor. Kripto paralar bir gecede çökebiliyor. Altın zaten o kadar pahalı ki bazen de değil gibi sanki. Artık eşin dostun düğününe gitmemek için uyduracağınız mazeret de kalmadı. Şu dönemde bir yakın akrabanın düğününe gidip takı sırasında arkalara saklanmadan o çeyrek altını geline takabilmek için insanın ya borsada çok ciddi bir manipülasyon yapmış olması lazım ya da mirasa konmuş olması gerekiyor. Altın fiyatları yüzünden akrabalık bağlarımız kopmak üzere, durum gerçekten çok kritik. Değil. Takma arkadaş istiyorsan.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye, Sardener tonlu aç ye.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Almanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
9: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Bugün bu stüdyoda, benim Bodrum'daki Kral Pop Radyo stüdyomda benimle çalışan, sağda solda bikiniyle gezen mankenler yoktu. Olsaydı, emin olun en iyi ajanslardan en bombaları olurdu şüphesiz. Programa da acayip bir neşe gelirdi. En azından bana kesin gelirdi, o kesin. Şimdi açık konuşalım, ben güzel kadınları severim. Bir de hani dış görünüşü çok iyi değildir, çirkindir ama zehir gibi zekidir. Lafı gediğine koyar ya da ne bileyim manyak iyi şarkı söyler veya ne bileyim dakikada 240 kelime daktilo yazar. İşte onları da severim arkadaşlar. Ama o arada kalan milyarlarca dümdüz sıkıcı kadınla işim olmayı... Ben hayatta hep bir arıza, orijinal bir şey arıyorum. Şu noktada artık uzaylıların gelip bize evrenin sırlarını anlatmasını beklemekten başka çarem kalmadı. İçinizden bazıları çıkıp, ya hocam uzaylılar yok ki diyebilir. Ben de yokum ama her gün beni dinliyorsunuz. Olur mu abi, ben seni geçen gün AVM'de yürürken gördüm diyen var. Emin misin? Bana benzeyen başka bir sümsük de olabilir. Biri bana benziyor diye benim gerçekten var olduğumu mu düşünüyorsun? Saf olma dostum. Belki de sen beni kafanda yarattın. Sonra da sokakta o yarattığın tipin aynısını görünce ben sandın. Bu muhabbeti seninle sabaha kadar çeviririm. Her seferinde de seni buruşturup kenara atarım. Kafa ütüleme, varoluştan sorgulama işlerinin taçsız kralıyım ben. Unutma. Güzel. Burada ekibimle birlikte medya grubumdaki bu şovda canımızı dişimize takıyoruz. Siz de farkındasınızdır. Kendimizden geçiyoruz size en iyi yayını yapmak için. Sadece birkaç milyon dolara. Yapmamız gereken bu işi. Yani gelin düz bir hesap yapalım. Bu yayının parasını direkt siz ödüyor olsaydınız ve bizi şu an ortalama 2 milyon kişi dinliyor olsa tam şu anda. Adam başı ne düşüyor biliyor musunuz? Aylık 5 lira filan. Bu zeka dolu show, size dışarıda bir bardak çay bile içemeyeceğiniz 5 liralık bir program gibi mi görünüyor? Geçen gün evdeki bozuk paraları bizim buradaki bakkala götürdüm. Enver dedim ya Allah aşkına şunları bir tamlar mısın? Abi bozuk para mı? Bunları nerede kullanacağım dedi. Yani 5 lira ya, 5 lira. Bu harika sunucuya ve arkadaki ekibe layık gördüğünüz değer tuvalet parasının bile altında mı? Akbilinizle umumi helada ödediğiniz para altında. Ayıp. Ayıp, çok ayıp. Peki size internette denk geldiğim tam bir yaz dramı haberi aktarayım. İngiliz bir öğretmen çift. Hani sosyal medyada aşkım tropikal adalara gidelim. Palmiye altında foto çekelim dedi. Evlendikten 10 gün sonra Seyşeller mi neresi oraya balayına gitmişler. Adam tazecik karısının gözü önünde sahilde yüzerken bildiğin köpek balığının saldırısına uğruyor. Hayvan adamın kolunu bacağını koparma parça pinçik etmiş. Polis de diyor ki adam çok kan kaybetmişti, yapacak bir şey yoktu diyor. Bir de aynı plajda 2 hafta önce bir Fransız turisti daha yemiş bu hayvan. Ama turizm acentesi çakallık yapıp kimseye söylemiyor. İşte o yüzden ben her zaman söylüyorum. Öyle lüks balayı ayağına tropikal maceralara gerek yok. Doğanın şakası olmaz. Adamı çiç yerler. Gidin mis gibi bizim sahillere en fazla ayağınıza deniz kestanesi batar. O da ki mecaz kullanıyorum, benim o. Yani Bodrum'da ayağınıza bir şey batarsa benim o. Onu da zeytinyağıyla çıkartırsınız. Hem öyle egzotik işlere kalkışacaksanız gitmeden önce seyahat sigortası...

hepinize çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Ya gerçekten şaka yapmıyorum. Size minnettarım. Eğer bu yayınlar ve siz olmasaydınız, şu hayatta aslında ne kadar mutlu ve huzurlu bir adam olduğumu asla anlayamayacaktım, fark edemeyecektim. Bu programdan önce hayatıma girip çıkan o eski sevgililerime de tam olarak aynı sebeplerden dolayı şükran borçluyum. Hani...

bekarlık sultanlıktır derler ya. Arkadaşlar düzeltiyorum. Bekarlık aslında bu dünyanın tek hakimi olmaktır. Ama bizim evlendirme teşkilatları buna asla izin vermeyecek, biliyorsun. Sanki böyle arkada gizli bir operasyon merkezi var gibi düşünüyorum bazen. Telsizden anons geçiyorlar. Merkez merkez birim dört konuşuyor. Hedefimiz olan uslanmaz bekarın üzerine acilen yine bir flört adayı yolluyoruz. Tamam. Karşıdan cevap ya. Anlaşıldı birim dört. Operasyon başladı. Kız yola çıktı. Hedef teslim oldu. Önümüzdeki ay nikah var. Operasyon başarıyla tamamlandı. Artık sokakta arkana bakmadan yürüyemiyorsun. Yani bu teşkilatlardan bir tanesi. Arkadaş şey, kenara geç. Otur orada, beni dinlemeye devam et. Gider ayak size internetten bir uluslararası haber aktarayım. Uzak doğuda bir ülkede sokaklardaki kavgalar, gürültüler azalsın diye devlet kablolu televizyon yayınını halka tamamen bedava yapmaya karar vermiş. Özellikle o gergin bölgelerde bedava televizyon izleme şansı verirlerse millet evine kapanır, ortalık sakinleşir diye. Hatta İçişleri Bakanlığı açıklama yapmış. İlk etapta 500 tane dev ekran televizyonu şehirdeki çay bahçelerine ve kahvelere monte etmeye başlıyoruz. Özellikle futbol maçlarını bedava izletirsek bu erkeklerin bütün stresini alır. Gerçekten mi? Hiç maça gitmediniz siz. Veya... yani benim biz 8 kişi maçları izliyoruz. Galatasaray Fenerbahçe maçında hiç siz 7 cimbomluyla tek Fenerli olarak maç izlediniz mi? Televizyon stresi azaltmıyor. bizim burada çay bahçesine dev ekran şifresiz maç yayını koysan sakinleşsin diye beklediğim bilemez, sandalyelerle birbirine saldırır. Mahalle savaş alanına döner. Daha önce de güya şehre huzur gelsin diye gökyüzünden binlerce kağıttan yapılmış kuş bırakmışlar. Ya oğlum. Sürprizi söyleyeyim mi? Hiçbir işe yaramamış. Gerçek haber. İnanamıyorum. Yani kağıttan yapılmış kuşun şiddeti azaltabileceğine inanmak nasıl bir vizyon ya? O kağıttan kuşlar benim burada yaşadığım bölgede 2 senedir nafaka yüzünden mahkemelik olan çiftlerin davasında boşanma evrağı olur. Başka bir şey diye bahsediyor. Hiçbir işe yaramaz. Ve futbol maçları erkeklerin stresini alacak diyorlar ya arkadaşlar. Tabii ya canım, dünyadaki futbol fanatiklerinin, holiganların ne kadar sakin, ne kadar ponçik ve barışçıl insanlar. Hepimiz çok iyi. Adam takım gol yediğinde televizyonu balkondan aşağı fırlatıyor kanka. Devlet de sana al, bedava yayın biraz gevşe diye muazzam bir sosyolojik deney. Kral Pop burası, ayrılmayın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: İklimsa. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Herkese merhaba. Bu yeni bir anonsun başı. Umarım çarşamba akşamınız dilediğiniz gibi geçmiştir. Hoşça kalın. Tarihin en kısa anonsunu yapmayı hayal ediyorum. Benim akşamım aynen hayal ettiğim gibi geçiyor. Stüdyoda klima buz gibi üflüyor. Arkada ekibim rahat kıyafetleriyle kahve yudumluyor. Birazdan da bu ağır çalışma ortamından çıkıp doğruca mangal yakacağım. Ya siz ne yapacaksınız? Trafikte debelenmeye devam mı? Allah sabır versin. Mikrofon başında ben, yanımda da her zamanki gibi o her işe koşan emektar asistanım. El ele verdik. Bu kısıtlı imkanlarla yine size bir başyapıt sunmaya çalışıyoruz. Bunun gururuyla parlıyoruz resmen. Açık konuşayım, bu ışıltının asıl sebebi stüdyoda stresten birbirimize sürdüğümüz pahalı masaj yağları değil. Belki de onlar, bilmiyorum. Mevzu. Akaryakıt fiyatlarına ne diyorsunuz abiciğim? Ha, bence birkaç zam daha gelirse arabaya benzin koymak yerine direkt matbaa mürekkebi doldurmaya başlayacak. O daha ucuza gelecek. Bilemiyorum. Araba 3 milyon, depoyu doldurmak 3 milyon 100 bin lira olacak mesela. Arabayı promosyon diye verecek petrol istasyonları. Artık olay tamamen çaldı. Dün benzinliğe gittim. Cüzdandaki nakiti, kredi kartları ne var yok, pompacının önüne döktüm. Kardeş al bunları, ne kadar verebiliyorsun? Koklatabiliyorsan koklat depoya dedim. Anlamadım, o dünyanın öbür ucundaki büyük devletler petrol kuyularının başında nöbet tutuyor. Ama hala bu işin ucuzunu bulamadılar mı ya? Bence bu fiyatlar daha da tırmanacak. Çin orada sanayileşiyor, petrolü sömürüyor diye bizim burada bu pompalar alev alıyor. Diğer büyüklerde herhalde ne bileyim 1,5 milyar insanın yaşadığı ülkeye savaş açacak kadar delirmediğine göre değil mi? Diğer büyük ülke derken Amerika'yı söylüyorum da yani. Görece. Evet. Acilen altında elektrikli arabası olan, evinde güneş paneli olan zengin arkadaşlar edinin. Başka bir şey değil. Kendinizi kurtarın. Kadınlar, adamlar. Tekerleğin icadından bugün geldiğimiz noktaya bak ya. Çin'de fabrika açılıyor diye bizim buradaki patrondan benzin parası dileniyorum. Böyle bir şey var mı? Ben küreselleşmeden acayip derecede rahatsızım. Valla ben tekerleği icat etmiş olsaydım, ilk iş o dönem sevmediğim birkaç tane mağara adamının üzerinden arabayla geçer ezerdim. Sonra da mahkemede hakim bey, ben daha ne icat ettiğimi biliyor muyum? Bu yuvarlak şeyin ne işe yaradığını nereden bileyim? Giden arkadaşlar için üzgünüm. Bu arada mahkeme derken öyle modern adalet sarayı falan, mağara devrinde yani. 5 tane kıllı yarı çıplak Neandertal'den bahsediyorum. Heyecanlanmayın, taş devri. Devasa bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpma ihtimali varmış. Geçen yıl çarpmadı. Yok, şaka yapıyorum. Mesele şu. Yörüngesi sürekli değişiyormuş. Çekirdek çapı da 4 kilometreymiş. Yani her an tepemize inebilir diyorlar. Akaryakıt fiyatlarına döneyim. Şu ekonomi bültenleri ve her ay ödediğim o vergileri düşündükten sonra o kuyruklu yıldıza buradan sesleniyorum. Çarparsan çarp kral. Çarp kardeş. Tam benim stüdyonun çatısına doğru, alnımın çatısına hedefa. Hepimiz tek hamlede. Bu çile. Evet sevgili dinleyiciler, çarşamba programımızın da böylece sonuna geldik. Kulaklarınıza sağlık. Mikrofon başından Bay J'den bugünlük bu kadar.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.

30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası.

Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.